0: Aşkım ya, siz verdilemişsiniz ki kızınızın yerini kim dese, ona 5000 manat enam vereceksiniz. Çarvadanlar kabristanlığında, birinci kabrin ayak tarafında, büyük taşın altına koyarsınız.
1: Soktum papağımı yere! Soktum papağımı yere!
2: Bayanım! Ay küş salmayın, bak özümü bir abreyle. Kız tertemizdir. Bak küçük. Götür koparın elimize.

0: için.
1: Burada ne var utanacak, darıxıram senin için.
2: Aha, burada ne var utanacak?
0: Darıxıram senin için.
2: Ben de darıxıram.

0: Ay maşallah. Ay maşallah. Ağız bir genel çalım sence. Ağız burdi. Hadi burdi.
1: Hey, hey, hep duva açma ya. Ben onu birinci defa görende bildim ki ne yuvanın kuşu.
0: Ağız uğuş değil, halis bayoluştu. Nasıl, geldi.
1: Oy, buraya geldik. Saçını niye kesmişsin?
0: Abalam kızı okşuydu, indi oğlan okşuydu. Çok sağ ol dedi ha. Nene bak, bu heyasız benim aklıma çıkacak. İlgar sana kurban ol. Benim onun elimle kurtar.
2: Gelin lan, yıkılacağın da buraya intiri getiler. Kelle dolu, cip boş.

0: Uyduğum pulları yarım saatten sonra getiririm. Bir bet kimi namusum an için.
1: Ay keçi, bu ehsan değil. Ay heyvanın biri, değilim sana, sus git.
2: Heyvan sensen senin atandır. Elimizde benim kesmel vurma olmaz.
3: Diyorum kızı mene verirsen ya yok. Vermezsen gelip bir ayrı kız alarım. Diyelim o olmasın bu.
0: Ben öz sözüm üstte duran adamım. Ancak gerek hem de kabahca bir balaca tedarik göresen.
3: Ben, he? Ben diyelim bir kızı gözümden isterim nedirse.
0: Eyle. Ya.
3: Hanım, sen saçın bu kadar karadır. Yani sen de benim kimi hena koyursan, he?
4: Hayır, hena koymuram. Benim başım hena ağarını, kocam hiç ki hena koymuram.
3: Bak, nahal yere hena da sürmek lazım. Hiç henanı yeri.
0: He, neşe değil. Kız koşuma geldi.
3: Veli, kız da hoşuma geldi. Helal işleri bulursun.
0: Onda 5-6 yüze git, onu sen peşteş edeyim.
5: Haydi başım olsun, ben size istiyorum. Ama siz hiç cevap vermek istemiyorum. Aşı, o kadar galiz danışırsan ki, gülme gönmesi nedir sen? Ben özüm Tarık Nadir kitabın yazısına kadar okumuşam. Ama senin dediğini anlamıram. Bu bir savaplar hardan başlıyor. Ama ay
6: adam, ay hacat, ahım elmiş gazdel amcam, ne yapmazsa vereceğim.
0: Ama ne diyeceksin, uksuzluğun yüzü karı olsun.
7: Ağır düştüm yarımdan.

0: ağzı net. Yüzünden kafları kısırmış, açarın dövdüler. Pencereler de taktiğinin daldan möhkem mıknattıracak. Bu evi bir. Çok doyan bu yan edese döveceğim. Çünkü arvat elinden ne kadar çok yüzü tekliyse, bir o kadar yakın.
1: Ay! Vay haray! Vay vay mı? Vay mı? Gelin kaçtı!
0: Vay! Vay! Vay! Aşı! Siz bu geldi getirende! Bir bakmadız görek ya! Bu arvattı! Yok da kişidir!
2: Meşedi! Bir 40 manat ver! Bu saat dedim lan bu ben nasıl özünü bırakacağım?
0: Niye?
2: Meşedi! 20 manat ver! 20 manat ver bu saat dedim Oriente!
3: Kaçtı var!
2: Bir 10 manat ver bu saat üstten dayı başına bir patron da!
0: Yok!
1: Yok! Maşanı! Sen onun bir yapmasın!
0: Hadi red dursun da bir yapmasın, bir yapmasın! Hüseyin! Gidin gaziye deyin ki bu arvadın kebirini benim için.
4: Bak bir başka mesele! Ney ney? Bu olmaz mı? Bu olmaz!

0: Kıy. Bu kimdir? Ay kız. Dur başıma bir. Ağız burada neyi yapmışsın? Dur ya da geve.
1: Ben kız diyorum.
0: Görürüm. Baktın getirip çık kız olmamsan. Yoksa bu gövdeyle ömür billah evde.

0: bir arvat tapıp evlenseydim.
1: Ne? Arvat? Aman aman. 6 ay evli olmuşam. Hele de tüsü tepemden çıktı.
0: Ama ben bu yay nece olsa evleneceğim. Hele sevgilime şehir de yazmışam. Bak. Mühsün yaralanmıştır. Bir bak üreği kandı. Doktor dedi ki yalnız kurtuz ona dermandır.
2: İndi daha sen benim elimden. Elimler akademiyasında da gizlenebilmezsen.
3: Seni ben taparam yine de olsa. Elimden hep zaman kurtarmasacağım.
4: Ayrıldık kurtardığı yalınmışı ya. Ayrıldık kurtardığı yalınmışı ya. 6 ay yaşadık. Besteyler var. 6 ay yaşadık. 6 ay yaşadık. Besteyler var.
1: Azizim, 2 gözüm. Ah, benden ne istiyorsan?
2: Penceyi çıkart. Ayakkabının da bir tane çıkart. Ayakkabının bir tane çıkartacaksan ya yok?
0: Hanım, benim ayakkabım sizin neyinize lazımdır?
2: Başlayın, ben meşk edirdim.
0: Siz artistkasız?
2: Bilirsiniz necə artistkayam? Nazik.
0: Beh, özünüz nazlı, adınız Nazik. Tanış ola. Möhsü.
2: Siz çarşıdan oynayırsınız.
0: Əmr etsəniz, seyyah da oynayaram.

0: Kız öz yaşına da verirler. Buradan da kızın birinci sevgilisi gelir. Güreşkenler. Elinde de bomba. Girir toykanıya, özün de patladır, gelen kohum akrabadır.
1: Kızın kohum akrabası mı yoksa oğlanı?
0: Her ikisi.
2: Paragrama taklayın! Taklayın paragramayı!
3: İsrafil emi! Ay İsrafil emi! O düzdü ki sizin dükkana mangol dublonu...
0: Getirmişler mangol turistleri alıp apardılar.
4: Ezinem ay ay ay bir deme ay ay.
0: Ne oldu? Ne göz kaşırırsan orada?
5: Ay yoldaş, biraz sakitolar. Olar.
3: Göresen mangol turistleri mangol dublonkası burada niye alır?
5: Ay bu toydu, burada ne inemek lazım?
6: Oynama!
5: Oynamak lazımdı.
0: O ejdaha, hacize yener, peyda olur.
7: Sen ejda lazım.
0: Yo, ben neyime lazım?
7: Elemeye de lazım.
8: Hay cemaat! Hay uğradılar, hay cemaat!
0: Ne istiyorsun? Şartınız nedir?
9: Beyi biz onun için uğurlamıştık ki. İcazı veresiz sizin toyu kinoya çekin. Şartımız belədir. Ha ya yok.

0: ise dedim abi, onun ayağını kendirmemek lazımdır.
1: Evlenmeyeceğim.
2: Evlenmeyeceksen.
1: Evlenmeyeceğim.
2: Bana Şirin oğlu Şirin kişi diyorlar. O sağ kulaklarından divara mı kınıyorum?
3: Ehmet'in ana söylemeyip köle el kaldırasana.
4: Ay! Ne dakika tutarsın sen? Sen ben sana kapsın değil misin sen?
3: Niye acıgın tutun? Bir de görüm, başlar doğdu, çoktan gedi.
4: Yarım saat olar. Aşı başlığı çek oyuna. Görürsen ki fırsayıram. Pencereni açık koymak yerim yoktur. Yoktur. Ha. Sen ne istiyorsun?
2: Daha neye istersen.
4: Bir istemeyeyim, ney miyim bakayım? Bu sahibiler var, Ahmet Harza'dır. Ahmet Harza'dır.
2: Elemen hemen arvada taraf.
4: Ha? Yetti.
2: Atar efendim.
4: Budur bak. Taksi. Mi? Ye. Reis meskuldi. Ben de meskulam. Zülüm ol dedi, kurtardı.
3: Hayır. Sen hele Nergis kalanı yakışı tanımış.
4: Gelmiş yerdi. Deputattı.
5: Yok.
4: Yukarıdan gelin.
5: Kalkozdan gelip oğlunu aktarır.
4: Ne? Hay at oğluna. Kalkozcu da deputat gibi danışır. Alo? Kadro sözleşini, aparatta yoldaş sürüm oldu. Bıra bak, bıra bak! Uzun danışma ha! Yoldaş Merdanzadan nemridi, kurtardı!
3: Abalam, böyle de üzüm yığallar. Bu saat, ben size öğrederim. La la la la la la la la la la la la la.
6: Özünüzü
7: yığıştırın, bozma. Demeli beni, köyelteli yuvarsınız, çarpayları yığıştırarsınız.
6: Tanış olun, uzundraz Oktay.
8: Bu da ki sakal Rami.
4: Sana, ben senin oğlunu aktarırım.
3: Hele üstelik kızı da yitirmişim.
4: Gözle kişi de kaçar ha. Aramışlığını ve oğlunu tapmışım.
3: Haradadır?
4: Ey bombasım, benim size bir sualım var. Bizim Elbaba adında, Erruz oğlunu.
3: Utanmır sana kişi. Ben günde bir evde işen avlatları okşuyorum.
4: Harada, kuşluğunu ve kahriki oğlunu tapmışım. Olur, bak orada gel.
3: Zülüm ol, biz oğlumuzu tapmışız. Sen hiç narahat ol.
6: Ver.
4: Hey, yok etmem.
6: Aha, görürüm. Hiç ayakta durabilirim ki.
4: Neylesin yazdım, dedim oğlan.
3: Özünü ele aldım. Tamaşaçılardan çekinme. Cüretli ol. Sen ki artist olmak istiyorsan. Yaşı.

0: gördüğünüz var.
1: Sabah saat 8:20'de vağzalda eşittiniz.
2: Eşittiniz. 8:20'de vağzalda.

0: Dostlar, sevgi bağından bir gül dermiştir. Özü de nece gül, ince, ətirli. O gülü kim dermiştir? O gülü bizim əzizimiz, hamımızın sevimlisi, məşhur, hörmətli... Adın nədir?
1: Aydındır.